dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi, sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: toplu alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
1: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. Şahane bir gün olsun hepimiz için. Sağlık getirsin, mutluluk getirsin, huzur getirsin. Tabii bol para getirsin. Onu söylemeden de olmaz. 1 Haziran Pazartesi sabahındayız. Seviyoruz böyle günleri. Hem yeni hafta, hem yeni ay, hem pazartesi. Hepsi ayın 1'ine denk geliyor. 1 Haziran Pazartesi sabahından Küpe FM'den tüm Trakya'ya günaydın.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Geçmiş bayramınızı bir kez daha kutlayalım. Bayram tatilinde umarım ki dinlenmiş ve yeni aya, yeni haftaya şöyle bomba gibi başlamışızdır. Hep beraber göreceğiz. Pazartesi sendromunu atmaya yardımcı olsun bu güzel şarkılar. Gündem yoğun biliyorsunuz. Bayramda her ne kadar biraz böyle o gündemden uzaklaşmaya çalışmış olsak da elimize telefonlarımızı aldığımızda, sosyal medya hesaplarına girdiğimizde kaçamıyoruz bazı şeylerden. Dediğim gibi bayram gündemini ve yeni haftanın gündemi yoğun. Aktarmaya devam edeceğiz. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin

0: Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi, sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Küpe FM'den günaydın. Haziran geldi. 1 Haziran pazartesi sabahındayız ve günün hava durumunu az sonra saat başında bir kez daha aktaralım sizlere. Haziran'la beraber yaz da geldi, bunu söyleyebiliriz. Deli dolu, yaz dolu, tatil dolu, huzur dolu, aşk dolu, karne dolu bir Haziran bizleri bekliyor. Günaydın Trakya.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM.

Hafta başındayız ve aynı zamanda Haziran ayına da bir selam gönderdiğimiz bir Haziran pazartesi sabahındayız. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Bayramın hemen ardından yeni ayla beraber yaz geldi. Geceleri yine biraz serin oluyor. Bakalım daha ne kadar gidecek. Bugün Çanakkale 26, İstanbul 26, Tekirdağ 27, Kırklareli 29, Edirne 30 derece olacak. Keyfini çıkarın.

0: kadar içerim. Küpe FM reklam. Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Cetaş Chery Silivri'de sizi bekliyor. Cetaş Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
5: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

Bütün hafta sonu sosyal medya, Instagram, Kanye West postlarıyla, paylaşımlarıyla, videolarıyla doluydu. Gerçi adını değiştirdi, ye yaptı da. İstanbul'da konser verdi. Avrupa turnesinin ilk ayağını İstanbul'dan başlattı. Sahne şovuyla çok konuşuldu. Bilet paralarıyla çok konuşuldu. Şimdi üzerinden zaman geçtikçe de izleyiciler konser esnasında çektikleri videolarla aksaklıkları da dile getiriyorlar. Öte yandan Travis Scott da bir konser verdi İstanbul'da. Bir saat gecikmeli çıkmış sahneye. Yüzünü maskeyle gizlemiş. 18 dakika kalmış sadece sahnede. Tabii bu durumda yuhalanmış. Biletleri 30 bin liradan satılmış. Bazıları için bu isimler bir şey ifade etmeyebilir ama dünyaca ünlü şarkıcılar bunlar. 90'lı yılları hatırlattı İnönü Stadyumunda. Beşiktaş'ta o zaman ama ne konserler oldurdu. Michael Jackson'lar, Madonna'lar, başka bir dolu dünyaca ünlü gruplar. Ne güzel günlerdi o günler.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor Küpe FM'de ve belki de İstanbul'da başlayan bu uygulama belki de tüm yurda yayılacak. Nedir o uygulama, hemen aktaralım. Bazı kafeler hafta sonları bilgisayarla çalışmayı yasaklamaya başlamışlar. Bazı işletmeler Wi-Fi şifrelerinin 1,5 saatle sınırlandırılacağını müşterilerine duyurmaya başlamışlar. Prizlerin kapatılması ya da ücretli hale internetin getirilmesi söz konusuymuş. Masada uzun süre oturuyorlar, laptoplarını açıp orada çalışıyorlarmış. Sipariş de vermiyormuş bazı müşteriler. Dolayısıyla masada uzun süre kalan müşterilerden 2 saatte bir yeni sipariş alınması ya da minimum harcama limiti belirlenmesi gibi tedbirler hayata uygulamaya sokuyormuş işletmeler. Değişik tabii, işletmeler açısından baktığımız zaman da haklı, vatandaş açısından baktığımız zaman da haklı. Bakalım bu hafta sonu başlayacak olan bazı işletmelerdeki internete erişim kısıtlaması yasağı, yeni kısıtlamalar bütün yurda yayılacak bu ekonomik şartlarda.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 0629.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

sabah haberleri devam ediyor. Ajanslara 2 dakika önce düşen bir son dakika gelişmesini aktaralım sizlere. Buca Belediyesi'ne operasyon, İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye başkanı ve eski belediye başkanının da aralarında bulunduğu birçok kişinin gözaltına alındığı bilgisi ajanslar tarafından son dakika notuyla paylaşılıyor. Biz de aktaralım.

0: olmaz canım.
1: Tatil bitti. Başta İstanbul olmak üzere. Trakya'da da birçok şehirde özellikle okullara yakın olan yollarda trafik yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinin sona ermesiyle ve yeni haftayla beraber okulların yeniden açılması, mesainin yeniden başlamasıyla özellikle İstanbul'da, özellikle sabah saatlerinde trafik yoğunluğunun arttığı görüldü. Trafik uygulamalarına girdiği zaman kullanıcılar, sürücüler kıpkırmızı bir haritayla karşılaştılar. Diğer yerlerde Trakya'da da okullar ve okullara yakın yerlerdeki yollarda özellikle okulun sabah saatlerinde bir trafik yoğunluğu görülüyor. Tabii akşam saatlerinde okul çıkışında da yine benzer bir trafik bizleri bekliyor olacak. Hatırlatalım, alternatif yolları kullanmak ya da eğer yapabiliyorsanız böyle işten birazcık erken çıkmak çözüm olabilir.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 3373 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
1: Bunun size ne zararı var?
2: Yani gerçekten mağdur oldum.
3: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
4: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
5: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
6: Füze geldi, şöyle şura düştü.
7: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM'den günaydın herkese. Saatler 9'u 4 dakika geçiyor. Yeni gün, yeni hafta, yeni ay hepimize güzellikler getirsin. 1 Haziran pazartesi sabahındayız. Uzun bir bayram tatilinin ardından pazartesi böyle oflaya poflaya ayakları geri geri giderek işe gelenler, neyse sıkın dişinizi, pazartesiye atlattığımız zaman her şey daha kolay olacak eminim. Güzel şarkılar dinlemek bu duygularınızdan kısa sürede uzaklaşmanıza faydalı olabilir. Ve biliyorsunuz Küpe FM'de çok güzel şarkılar çalıyor. Yeni saatimizin açılışı Mustafa Sandal'ın o klasikleşmiş şahane şarkısıyla oldu. Güzel şarkılar devam ederken güzel haberler vermeyi de sürdürelim. Hava durumu mesela bizi umutlandırıyor, içimizi ısıtıyor. O bayramdaki zaman zaman süper hücre Trakya'yı biliyorsunuz etkiledi, Edirne'yi, Kırklareli'ni etkiledi. Artık onlardan kurtulmuş görünüyoruz. Yeni haftaya parçalı bulutlu bir havayla başladık. Edirne bugün 30 derece yaz provası yapıyor. Kırklareli 29, Tekirdağ 27, İstanbul ve Çanakkale 26 derece olacak. Keyfini çıkarın.

0: BFM reklam. Reklam.
1: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

İki haftalık bir aranın ardından, tatilin ardından meclis yarın çalışmalarına yeniden başlıyor. Yarın görüşülecek olan kanun tasarılarından bir tanesi de alkollü içkilerle ilgili yeni düzenlemeleri söz konusu ediyor. İthal eden, alkol üreten, pazarlayan firmalar bundan böyle markanın ismi, markanın logosu, amblemi ya da bunları çağrıştıracak her türlü sözcüğü, şekli, resmi, rengi, harfi bunların kullanılmasına sınırlama getiriyor. Yani şöyle özetleyelim. Mesela tekel bayilerinin kimisinin tabelası böyle sarıdır. Kimisinin tabelası laciverttir. Bu aslında o marka, hangi markayı satıyorlarsa o markayla bir çağrışım yapmak amacıyla bu tür tabelalar kullanılır. Ya da mesela bir sloganı vardır. O slogan konserlerde mesela Oğuzhan Uğur'un yaptığı saygı gecesinde örneğin artı bir diye logo görünüyor falan. İşte bütün bunların kısıtlanması söz konusu. İş yerlerinin içerisinde, dışında, vitrinlerde, satış ünitelerinde, dolaplarda, raflarda, hiçbir etkinlik alanında kesinlikle bu söylediğim unsurlar kullanılamayacak. Büyük olasılıkla da hafta içerisinde yasalaşmış olur.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Hatırlarsınız bayramdan önce, kısa bir süre önce Haluk Levent sahnedeyken rahatsızlanmıştı ve mide kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisinin ardından da yeniden sahnelere dönmüştü. Ama tabii doktorlar hemen sahnelere dönmemesi konusunda uyarmış Haluk Levent'i. Biraz dinlenmesi gerektiğini hatırlatmışlar. Dinlememiş. Tokat'ın Almus ilçesinde bir etkinliğe katılmış. Relez etkinliklerine katılmış. Bayram dolayısıyla da tabii çok kalabalık oluyor. Haluk Levent sahnede yeniden fenalaşmış. Sağlık sorunları yaşamış ve programını tamamlayamadan sahneden inmiş. Dolayısıyla doktorların sözünü biraz dinlemek, onu uygulamak gerekiyor. Çünkü az önce de söylediğim gibi dinlenmesi gerektiğini zaten hatırlatmışlardı. Geçmiş olsun bir kez daha.

0: reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Haftaya, aya ve yaza güzel bir günle başladık. Bugün hava genel olarak güneşli olacak Trakya'da. Öğleden sonra bulutlarda biraz artış olabilir. Sıcaklıklar 30 derece ve civarında seyrediyor bugün. Hafta boyunca sıcaklıklar bu derecelerde seyredecek. Haziran'ın gelmesiyle beraber artık yaz havası da kendini hissettirmeye başladı. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Sabah haberlerini burada noktalıyoruz. Yarın sabah 7'de buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya temsilciliği

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatili sonrası mesai yeniden başladı. Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. ABD-İran temasları sürerken karşılıklı saldırılarda devam ediyor. Amerikan ordusu İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası ve Goruk şehrini vurduğunu açıkladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füzeve... Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak. Rusya'nın kontrolündeki Zaporojye nükleer güç santrali, Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Devler Ligi'nde sezonun oyuncusuysa Paris Saint-Germain'in Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar. Takvimler yaprak değiştirdi, rehavet geride kaldı ve o çok beklediğimiz yazın ilk günü nihayet kapıyı çaldı. 1 Haziran pazartesi sabahından yepyeni bir ayın ve yepyeni bir haftanın tam ilk dakikalarından hepinize kocaman bir günaydın. 2003 televizyon şarkı yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Airway Derayken'i seslendiren, bu yıl Viyana'da gerçekleşen Erevizyon final gecesinde sahne alması için kendisine gelen teklifi reddeden, yayımladığı videoda kararının nedenlerine de değinen, dünyadaki mevcut siyasi gelişmeler nedeniyle organizasyonda yer almak istemediğini dile getiren Sertab Erener'le yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

kabul edelim, uzun tatillerden, bayram dinlenmelerinden sonra pazartesi sabah yataktan kalkmak biraz zor gelmiş olabilir. Ama bugün enerjiyi düşürmek yok. Önümüzde pırıl pırıl bir Haziran, önümüzde başarılacak yepyeni hedefler var. Saygı bir Mustafa Sandal konserindeki performansıyla eleştirilen, kendisine yönelik playback ve yapay zeka iddialarına sert çıkan, özgürlük adı altında herkes fikrini sunuyor bir şekilde ama bir insanı tanımadan, emin olmadan yaftalamak özgürlük değil. Bunun adı iftiradır. Şimdiye kadar sahnede arkasına 7-8 tane ek vokal alıp bilmediğim binlerce program kullanarak Harbiye'ye kadar ses kayıtlarıyla çıkan kişiler yorum yapıyor diyen Berika Karadağ'ın solisti olduğu grup Nick Binler radyolarınızda.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi. Tekros.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 38 kuruş, motorine ise 1 lira 81 kuruş indirim yapılması planlanıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay aynı anda mavi ay hem de mikro ay evresine girdi ve Türkiye'de birçok yerde izlendi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 3412'ye ulaştı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 2 yerli ve milli oyuncunun yanına 2 hatta 3 dünya yıldızı katmayı hedeflediklerini duyurdu. Trabzonspor hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen 23 yaşındaki Cabral transferi için Benfica ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Bordo Mavili ekip skora yaptığı katkıyla da dikkat çeken Cabral'ın transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Haziran ayına adım attık. İçimizde yeni bir haftaya başlamanın o tatlı heyecanı var. Eğer şu an trafikteyseniz, direksiyon başında "ah şimdi o tatil günlerinde olsaydım" diye iç geçiriyorsanız hiç yalnız değilsiniz, emin olun. Kendi ifadesiyle pişmanlığın yeni hit şarkısı olarak tanımlanan derin bir hesaplaşmayı konu aldığı, ikili ilişkilerdeki hayal kırıklıklarını ve sitemi dramatik bir dille işlediği Yılan isimli yepyeni single çalışmasını tüm dijital platformlarda hayranlarının beğenisine sunan Ferhat Göçer bizlere sesleniyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Her yeni gün bir hediye ama her yeni ay taptaze bir sayfa, temiz bir başlangıç demektir. Bugün 1 Haziran pazartesi günü, yazın o sıcak, samimi ve umut dolu enerjisini nihayet kucaklıyoruz. Hepinize huzurlu günler, hayırlı haftalar. Popüler roman rap hiti Yıkamazlar Beni şarkısını Türk müziğinin ikonik ismi Seda Sayan'la yeniden yorumlayarak tüm dijital platformlarda bu dev düet projesini yayımlayan, aslında ilk olarak 2025 yazında solo projesi olarak çıkan ve dijital dünyayı kasıp kavuran parçayla Kadırgalı Seda Sayan dokunuşuyla bambaşka bir enerjiye büründüren Tekir radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 Nisan ayı boyunca takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi, sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatili sonrası mesai yeniden başladı. Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. ABD-İran temasları sürerken karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Amerikan ordusu İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası ve Goruk şehrini vurduğunu açıkladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak. Rusya'nın kontrolündeki Zaporojye nükleer güç santrali Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.
2: Spor.
3: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Devler Ligi'nde sezonun oyuncusuysa Paris Saint Germain'in Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia oldu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Saatlerimiz tam öğleyi gösteriyor. Radyolarınızda günün en beklenen, en keyifli arası başlıyor. 1 Haziran Pazartesi öğle kuşağından hepinize musmutlu, bol enerjili öğlenler. O büyük bayram tatilinin ardından gelen ilk pazartesi sabahının hakkını verdik. Mailleri erittik, toplantıları atlattık ve günün tam ortasına, yani o meşhur öğle molasına nihayet ulaştık. Şimdi klavyeleri biraz kenara itme, derin bir nefes alma ve buzlu bir kahveyle ritmi yakalama zamanı. YouTube'da başlattığı yeni projesi Gülden'e geldik kapsamında konuk ettiği Aydın Kurtoğlu için özel olarak yazdığı Kalpsiz isimli yeni şarkısını tüm dijital platformlarda ve YouTube kanalında yayımlayan her konuğuna yepyeni bir şarkı hediye etme konseptiyle yola çıkan serinin bu bölümünde Aydın Kurtoğlu'yla stüdyoya girerek iddialı bir düete de imza atan Gülden konuğumuz.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39 Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
5: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Şu an direksiyon başında olanlar, Haziran'ın ilk gününde şehir içi trafiğinde mekik dokuyanlar, paket servis yetiştirmeye çalışanlar ya da öğle tatilinde sahil şeridine doğru kaçanlar, hepinize keyifli, kazasız, belasız, ferah yolculuklar olsun. Biliyorum tatil sonrası ilk iş günü yollar biraz yoğun, kafalar biraz dolu olabilir ama sakiniz, acele etmiyoruz. Camları biraz aralayıp yazın o ilk enerjisini içeri alıyoruz. Biz buradayız, yoldaki en iyi yolu arkadaşınız olarak günün en hit şarkılarını arka arkaya sıralıyoruz. Kariyeri boyunca ürettiği 30 ikonik şarkıyı farklı tarzdan sanatçılar tarafından kendi müzikal pencerelerinden yeniden yorumlanan ve proje kapsamında her hafta yayınlanan single çalışmalarıyla Ekim 2026'ya kadar tamamlanacak. Orijinalinde karanlık ve dramatik olan Kıskançlık isimli şarkıda da evdeki saatle birlikte çalışan Teoman şimdi konuğumuz oluyor.

0: Akşam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
4: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

0: şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşa Kabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Salı sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine müzikal takınız Küpe FM frekanslarında buluşalım. Anadolu ezgilerini modern alternatif rock ve elektronik tınılarla harmanlayan Ankara merkezli müzik kolektifi Ankara Echoes'la hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 38 kuruş, motorine ise 1 lira 81 kuruş indirim yapılması planlanıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gökyüzünde nadir görülen bir doğa olayı yaşandı. Ay aynı anda mavi ay hem de mikro ay evresine girdi ve Türkiye'de birçok yerde izlendi. İsrail ordusunun ateşkese rağmen 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 artarak 3412'ye ulaştı.
1: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 2 yerli ve milli oyuncunun yanına 2 hatta 3 dünya yıldızı katmayı hedeflediklerini duyurdu. Trabzonspor hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen 23 yaşındaki Cabral transferi için Benfica ile yapılan görüşmelerde son aşamaya geldi. Bordo Mavili ekip skora yaptığı katkıyla da dikkat çeken Cabral'ın transferini kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

bayram tatili sonrası yepyeni bir haftaya başladık. Yepyeni bir aya merhaba dedi ki 1 Haziran'dan, Haziran'ın ilk gününden, haftanın ilk gününden herkese merhabalar. Umuyoruz ki güzel bir tatil geçirmişsinizdir efendim. Gündüz yolculuğumuzu bugün Bengü ve Ümit Sayın'la başlattık. Ya sen gidip de bizlerleydi ve burayla devam ediyoruz şarkısı Al Senin Olsun Dünya.

0: Reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi için 444 50 58.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: Hesaplı alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesaplı alışverişin tek adresi.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır, size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Müzikal takınız Küpe Efendi gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bayram tatili dönüşü yepyeni bir hafta başındayız. Harika şarkılarımızla sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Hava sıcaklıklarının da yükseldiği bu güzel günde. Şimdi sıradaki konuğumuz Gökhan Türkmen ve şarkısı Büyük İnsan remix versiyonuyla sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli EuroHPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler.

0: günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. İlk imza bir önceki kurultayda karşı cephede yer alan Kayseri delegesinden geldi. Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla artacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta ilk kez 30 dereceyi görecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Almanya'da 2024 yılında 430 bin olan net göç sayısı geçen yıl %45 azalarak 235 bine düştü.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski için resmi teklifte bulunurken Safi'nin ekibinin yıldız futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağının sözünü verdi.
1: Finans.
0: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
2: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
2: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: Vamos, estampillas, estampillas.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Son zamanlarda harika coverlara imza atıyorlar. Sakiler bu sefer bir Kenan Doğulu coverıyla Ara Beni Lütfen'le radyolarınızdaydı. Küp FM burası ve gündüz yolculuğumuza hafta başında devam ediyoruz. Haziran ayının ilk gününde sizlerle beraberiz. Yangın yeri diyecek Elif Buse Doğan, sonrasında kısacık bir reklam aramız var. Küp FM'den ayrılmayın.

0: Reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam. Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Gündüz yolculuğumuz burada sona eriyor ama Küp FM'den sizlere harika şarkılar ulaşmaya devam edecek. Haziran ayının bu ilk gününde değerli dinleyiciler, son şarkımızı Köft'ten dinleyeceğiz. Köft grubu Salman Tin ve Bilge Kağan Etil tekrar bir araya gelmişlerdi. Bilmeyenlere buradan bu güzel müjdeli haberi vermiş olalım. Müzikal anlamda tekrar böyle bir araya geldiler. Konserlere başladılar ve ilerleyen haftalarda yepyeni şarkılarını da zannediyorum ki dinleyebileceğiz diye tahmin ediyorum. Bazı çalışmalar yapıyorlardır mutlaka konserlerden fırsat buldukları zaman. Köfn ve Berika ortak çalışması bugünkü son şarkımız olacak. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul

0: Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. Kurban Bayramı tatili sonrası mesai yeniden başladı. Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. ABD-İran temasları sürerken karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Amerikan ordusu İran'ın saldırgan eylemlerine karşılık olarak Hürmüz Boğazı'ndaki Keşme Adası ve Goruk şehrini vurduğunu açıkladı. İran ise misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üslerini füze ve dronlarla hedef aldı. Kabine toplantısı yaklaşık 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Hafta başında yapılacak toplantıda en önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum olacak. Rusya'nın kontrolündeki Zaporojye nükleer güç santrali Ukrayna ordusunun santraldeki ulaşım binasına saldırı düzenlediğini bildirdi.
1: Spor.
2: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun çıkış yapan oyuncusu seçildi. Devler Ligi'nde sezonun oyuncusuysa Paris Saint Germain'in Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia oldu.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 1 Haziran Pazartesi gününde birlikteyiz. Uzun bayram tatili sonrası bugün işler de okullar da başladı. Herkese kolaylıklar diliyoruz. Yeni haftayla yeni ayda başladı. Artık resmen yaz geldi bugün. Güzel bir hafta, güzel bir ay ve yaz tatili diliyorum. Sınavlara az kaldı. LGS ve YKS sınavları için artık çocuklar son düzlükte. Tüm çocuklar umarım emek karşılığını aldığı gönüllerine göre okullar kazanırlar. Tüm öğrencilere başarılar, öğretmenlere kolaylıklar diliyoruz. Bu şarkı

0: PFM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

kısa süre önce mide kanaması geçiren Haluk Levent, doktorların 15 günlük dinlenme raporuna rağmen Tokat'taki Hıdrellez şenliklerinde sahneye çıktı. Sağlık durumunu sahnede anlatan ünlü sanatçı, konser sırasında yine rahatsızlanarak programı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

0: Reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

İlyas Yalçıntaş'ın yeni şarkısı Kuralsız'la devam ediyoruz. İlyas Yalçıntaş yeni şarkısının sözü ve müziğine kendisi imza attı. Eğlenceli yaz hitlerinin aksine duygusal bir şarkıyla yaza giren Yalçıntaş, şarkısının düzenlemesinde Aytaç Kart, klibinde ise Emrah Tarım'la çalıştı.

0: Küpe FM reklam.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.
4: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda yayımladığı Yalan Olur şarkısıyla dinleyicisinin karşısına çıkan Füsun Batum, yeni single çalışması Gecenin Köründe ile enerjisi yüksek bir dönüş yapıyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

Aynanın 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında birbirinden değerli isimlerin Ayna şarkılarını seslendirdiği 30. yıl ana albümü, şimdi Melis Fis'in seslendirdiği Tırtıl şarkısıyla Kız Kesmeden devam ediyor. Toplamda 20 şarkıdan oluşacak ve Türkiye'nin en değerli isimlerini bir araya getirecek olan albümün bu ikinci adımında Tırtıl, Melis Fis'in güçlü ve modern vokaliyle yeniden hayat buldu. Şarkının düzenlemesini Tarık Tırıl yaptı.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Teoman Şarkıları projesi farklı isimler ve yeni yorumlarla müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Projenin bu bölümünde Evdeki Saat, Teoman'ın Kıskançlık adlı şarkısını kendine özgü yorumuyla yeniden seslendirdi. Modern düzenlemesi ve grup kimliğini yansıtan yaklaşımıyla dinleyicilere farklı bir atmosfer sunan çalışma, bir ilişkide sevilen kişiyi kaybetme ihtimalinin yarattığı huzursuzluk ve bunun zamanla kişiyi içten içe tüketmesi temasını da güçlü bir şekilde hissettiriyor. 40 derece yüksek.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen

0: kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. İlk imza bir önceki kurultayda karşı cephede yer alan Kayseri delegesinden geldi. Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla artacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta ilk kez 30 dereceyi görecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Almanya'da 2024 yılında 430 bin olan net göç sayısı geçen yıl %45 azalarak 235 bine düştü.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski için resmi teklifte bulunurken Safi'nin ekibinin yıldız futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağının sözünü verdi.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
3: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
3: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

0: Zogoturizm.com.tr.
1: Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

pop müziğinin güçlü erkek vokallerinden Berkay yeni şarkısıyla listemizde bugün. Aşkta korkaklar ölür ama kalpte yeni aslanlar doğuyor sözleriyle öne çıkan şarkı, Berkay'ın yıllardır dinleyicisiyle kurduğu güçlü duygusal bağı bu kez daha sert, daha iddialı ve daha özgüvenli bir yerden yansıtıyor.

0: Alfa FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Yeni Tiggo Edi Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin Medikal Onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
9: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Ağrı Polikliniğimizde kronik baş, boyun, bel, kas ve eklem ağrılarınız için uzman hekimlerimiz tarafından modern tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Küpe FM. Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Berat ve Pera Ölekmi ile güçlerini aynı şarkıda bir araya getiriyor. Yüksek enerjisi ve duygusal yoğunluğuyla dikkat çeken şarkı, iki grubun karakteristik müzikal çizgisini ortak bir atmosferde buluşturuyor.

0: Bir reklam.
1: Lider Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Muhtemel Aşk ve Sokak Lafası gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan 27, Türkiye'deki 10. yılında sahalara özel bir çalışmayla dönüyor. Grup, A Milli Takım'a ithaf ettiği yeni marşı ardarda gelir gollerle dinleyicisiyle buluştu.

0: Küpe FM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
4: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
5: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Rıza Sarıtaş, Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı Kaybolan Yılları yeniden yorumladı. Düzenlemesi Kerem Çakıroğlu tarafından yapılan çalışmalar.

0: Mehmet'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. İlk imza bir önceki kurultayda karşı cephede yer alan Kayseri delegesinden geldi. Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla artacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta ilk kez 30 dereceyi görecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Almanya'da 2024 yılında 430 bin olan net göç sayısı geçen yıl %45 azalarak 235 bine düştü.
2: Spor.
4: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski için resmi teklifte bulunurken Safi'nin ekibinin yıldız futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağının sözünü verdi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güven.

0: güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
1: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 25, İstanbul ve Çanakkale 26, Kırklareli 29, Edirne 31 derece.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Burası Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, radyolarınızdayım. Haziran'ın ilk günü, takvimler 1 Haziran'ı gösteriyor. Yaz resmen kapıyı çalmaya başladı. Hem de 9 günde birleşen bayram tatilinin haftasından hem yepyeni bir ay hem de yepyeni bir hafta başlıyor sevgili dinleyiciler. Küpe FM'de yepyeni bir yayın başlıyor. Özellikle yeni yaz döneminde ben Mehmet Ali yine. Saat 17 ile 19 arası işten çıkanlar, trafikte olanlar ve sahile doğru kaçanlar için, belki de evde kahvesini alanlar için burada olacağım. Hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Hadiseyle startı vereceğiz. Ara Beni adını verdiği şarkısı radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Küpe FM reklam.

0: Olacak gibi değil.
1: Müziğin en sevilen yıldızları 1 Haziran akşamına ilerlediğimiz bu güzel yaz gününde radyonuzda olmaya devam ediyor. İlk stüdyo albümünü bizlerle buluştu. İlk solo albüm de diyebiliriz. Öncesinde birçok single buluşturmuştu ve birçok projede yer almıştı. Compilation projelerinde yer almıştı sevgili. Aleyna Tilki yepyeni albümünü bizlerle buluşturdu ve yaklaşık 1 yıl oldu albüm çıkalı ve yankılarını duymaya devam ediyoruz elbette. Bu albümü içinse size en gerçek, en saf duygularımla bir albüm bıraktım diyor Aleyna Tilki. Ve projesinden öne çıkan Niyetim Saf Küpe Fandaşım'dım.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Haftanın ilk iş günü artık bitti denilebilecek dakikalardayız. Direksiyon başında olanlara da geçmiş olsun diyelim. Şu an özellikle yoğunluklar da yavaş yavaş başlıyor. Küpe FM'de en iyileri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. 1 Haziran akşamında en sevilen Türkçe pop şarkılarıyla beraberiz. Camı belki biraz aralarsınız, sesi de belki biraz açarsınız bu şarkıyla birlikte. Çünkü tam da günün yorgunluğunu almak için biz Küpe FM'de buradayız. Gülşen Radyonuz'da acısı bile bal.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Nöroloji uzmanı uzman doktor Meliha Aydın hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Yüksek enerjili bir gün, bir hafta geçiriyoruz. Özellikle bayram tatilinin bitmesinin ardından enerjimizi depoladığımız dop dolu bir hafta oldu. Ve şimdi de bugün 1 Haziran. Bir şey söyleyeyim mi değerli dinleyiciler sizlere? Haziran gerçekten başka bir şeydir yani. İnsan daha mutlu uyanıyor. Sizler de bana katılırsınız diye düşünüyorum. Yaz planları yapılmaya devam ediliyor. Tatil hayalleri kuruluyor tabii ki. Ve en güzeli de akşamlar uzuyor. Ve işte tam da böyle bir günde. Küpe FM'de birlikteyiz. 1 Haziran Pazartesi akşamı başlarken Bengü ile devam edecek müzik saat 3 radyonuzda.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88 Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Küpe Efendisi'niz 9 günlük bayram tatili bitti. Kimimiz memleketlere gitti, kimimiz sahillere kaçtı. Kimimiz de bu tatilde dinleneceğim deyip belki de daha çok yoruldu. Şimdi yeniden İstanbul trafiği başladı. Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de. Yeniden işler, yeniden koşuşturma başladı sizler için. Ve bizler de moralinizi bozmayın diyoruz bunun için. Çünkü Küpe FM'de beraberiz saat 17 itibarıyla radyolarınızdayız.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla iptal edilen kurultay sürecine karşı olağanüstü kurultay için imza toplamaya başladıklarını açıkladı. İlk imza bir önceki kurultayda karşı cephede yer alan Kayseri delegesinden geldi. Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla artacak. İstanbul'da hava sıcaklığı bu hafta ilk kez 30 dereceyi görecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 9 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Almanya'da 2024 yılında 430 bin olan net göç sayısı geçen yıl %45 azalarak 235 bine düştü.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Robert Lewandowski için resmi teklifte bulunurken Safi'nin ekibinin yıldız futbolcunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Galatasaray'da yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek, mazbatasını aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Özbek, Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağının sözünü verdi.
2: Finans.

0: Piyasada bir Amerikan doları 45 lira 91 kuruş, 1 euro 53 lira 54 kuruş, gram altın 6.663 liradan, çeyrek altın 10.972 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özlem Varol hastanemize hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Bugün resmen bir tatil dönüşü sendromu oldu gerçekten. Şehir yeniden doldu, özellikle metropol kentlerde, daha kozmopolit kentlerde. İşte İstanbul'u buna örnek verebiliriz. Ve yollar yeniden kalabalık, telefon alarmları yeniden erken saate kurulmuş olabilir. 9 günlük bayram tatilinden sonra ilk ciddi akşam trafiğindeyseniz yalnız değilsiniz. Şu anda binlerce kişi direksiyon başında ve elbette Küpe FM açık. Size yakışan yerdesiniz. Sırada Mert Demir radyonuzda, biterse hatıran bizlerle.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

bayram tatili bitti ve şimdi ise gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi. Alarm sesi geri döndü, tatil fotoğrafları story arşivine kaldırıldı artık. Pazartesi başlarım dediğimiz, bugün başlarım dediğimiz her şey aslında önümüzde bir nevi duruyor. Ama güzel haber, yaz daha yeni başladı ve güzel bir akşamı kurtarmak için bazen sadece sevdiğin şarkıyı açmak yeterli olur. İşte tam da bu yüzden Küpe FM'deyiz. Şimdi moral ve enerjiyi yükseltiyoruz, bayram sonrası sendromunu birlikte dağıtıyoruz. Mabel Matiz Radyonuz'da Küpe FM'de dağılıyorum olaysız. We'll be right back.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Yeni Tiggo 7 Prestige 4x2 takas desteğiyle 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 300 bin liraya %0.99 faiz oranlı kredi avantajıyla Çetaş Çeri Silivri'de sizi bekliyor. Çetaş Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Müziğin sevilen yıldızları Küpe FM'de radyolarınız olmaya devam ediyor. Yeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşmaya hazırlandığını söyleyen Sammy Cenk bizlerle buluşturduğu ve klibini İstanbul'da hem Beykoz Kundura Fabrikası ve Anadolu Feneri plajında çekmiş olduğu ve video klipte kullanılan 1981 model klasik araçla da objektiflere poz vermişti. Çıkmaz bir sokaktayla şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Leader Club Saklı Sofra'da Business Lunch menüyle hem hızlı hem doyurucu bir öğle keyfi sizi bekliyor. Hafta içi 11-15 arası iş toplantıları, dost sohbetleri ve keyifli öğle yemekleri için doğru adres Leader Club. Leader Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Esra Çocuk Koleji Anaokulu Sunflower'da açıldı. Ayrıcalıklı ve güvenli dünyanın kapıları tüm çocuklarınız için aralanıyor. Sporla gelişen, sanatla kendini ifade eden, eğlenerek öğrenen çocuklar, İngilizce eğitim desteğiyle geleceğe güçlü adımlar atan bireyler, Esra Çocuk Koleji Anaokulu'nda bir araya geliyor. Mevcut dönem yaz okulu ve Eylül dönemi kayıtlarımız başladı. Üstelik erken kayıt avantajlarıyla siz de çocuğunuz için güvenli, kaliteli ve ayrıcalıklı bir eğitim ortamı arıyorsanız Sunflower'daki Esra Çocuk Koleji Anaokulu ile tanışın. 0533 567 5006.
2: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Gülevurgaz.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 96 21.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888

0: 96.05.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde doçent doktor İlknur İnegöl hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.

Küçük Beyefendi 1 Haziran akşamında 9 günlük bayram tatilinin ardından yeniden başlayan bu yoğun akşamda bize eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz. Küçük Beyefendi iş çıkışında, trafikte, evde, yolda, balkonda veyahut kulaklığını takıp bizi dinleyen herkese kocaman sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel bir hafta diliyoruz, güzel bir Haziran ayı diliyoruz hepiniz için. Umarım bu akşam biraz olsun yüzünüzü güldürebilmişizdir, yoğunluğunuzu alabilmişizdir diyelim. Haziran'ın ilk günlerinde yazın enerjisini birlikte hissetmeye devam edeceğiz. Sırada yine çok sevilen bir şarkı var. İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize şimdi radyonuzda. Küpe FM'de yarın saat 17'de buluşmak üzere. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleydim. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Başladık yepyeni bir haftaya. Koskocaman bir tatilin ardından yine buradayım. Sizlerleyim, en iyilere eşlik etmek üzere hazırlayım. Ve tabii ki Haziran ayının ilk günü harika bir gün. Neden? Çünkü yepyeni bir aya girdik. Yaz aylarının en güzeli gerçekten. O yüzden doya doya en güzel şekilde değerlendireceğiz bu günleri. Yaz çabuk geçiyor dedikten sonra

0: FM reklam.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Haluk Levent'le Sevenler Ağlarmış'la devam edelim. Haluk Levent'in de sevenleri bayağı bir korktu geçtiğimiz haftalarda. Mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Neyse taburcu edildi. Sonra geçmiş olsun dileyelim biz de bir kez daha. Valla çok şeyle uğraşıyor, çok yere koşturuyor. Tabii ki stres de çok önemli. Rahatsızlıklar için doktorlar ne diyor? Stres hormonları her şeyden önemli. Tabii ki kendimize başka yollardan da beslenmeydi. Şuydu buydu da iyi bakacağız elimizden geldiğince. Ve işte Haluk Levent Sevenler Ağlarmış.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Motive ve Hadise ile küçük bir yolla devam edeceğiz şimdi. Dijital müzik kanallarından birinde Motive 3 milyar dinlenmeyi geçmiş. 2017'nin sonlarına doğru girdi biliyorsunuz müzik dünyasına. 135 şarkılık bir repertuarı var. Ve 3 milyar dinlenmeyi aşmış o platformda. En çok dinlenen Türk sanatçılar listesinde 7. sıraya yerleşmiş. Helal olsun ona. Hadise'nin o güzel şarkısında da iyi bir düet yaptılar. Ve işte küçük bir yol.

Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tek Cross binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tek Cross, hesapla alışverişin tek adresi.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
5: Küpe FM reklam.

Manifest'le devam edelim. Efendim Manifest geçtiğimiz günlerde. Öncelikle Manifest'ten ne dinleyeceğimizi söyleyeyim. Başrol sensin dinleyeceğiz. Başrolde onlar olmuşlar. Vallahi bu ara oldular ama her anlamda. Bir de güzel hayırlı bir iş yapmışlar. 2 yıldır lösemiyle mücadele eden Öykü'yle bir araya gelmişler. Küçük bir kız. Çok seviyorlar haliyle. Böyle genç kızların gruplarını örnek alıyorlar onları. Bayılıyorlar onlara. Ona da çok güzel moral olmuştur. Böyle hastalıklarla mücadele eden herkese, öncelikle küçüklere, tüm küçüklere, çocuklara ve tabii ki herkese şifalar dileyelim ve Manifest başrol sensin.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, pazar günleri nefis açık büfe kahvaltı sofralarıyla kilo ile mangal keyfi Lider Club'da. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88. Lider Club, ailenizle lezzetin ve huzurun lideri.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi, sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Ferhat Göçer, düştüm ben yollara diyecek şimdi. Ömür Gedik diyor ki Ferhat'la son ayrılığımızın sebebi kediler. Evde yaşlı ve dışarı çıkmaması gereken kediler var. Ferhat dışarı çıksınlar istedi, tartıştık. Ben de 30 kediyi aldım, kendi evime gittim diyor. Ay, 30 kediyi de alıp eve gitmek ne kadar zordur ya. İnsan kendi eşyalarıyla bir sürü şeyiyle bile birlikte öyle hemen kalkıp gidemezken 30 kediyle birlikte gidiyor. Vallahi 2 olsun, 3 olsun, 5 olsun, herkesin kendi sevgisi. Nasıl sevgisi? Nasıl sevmek istiyorsa o şekilde sevebilir. Sevmeyenler de yeter ki zarar vermesin diyelim. Ferhat Göçer'le devam edelim.

Mabel Matiz, dağılıyorum olaysız diyecek şimdi. Ve ben bugün de Instagram'ı hatırlatacağım sizlere. Efendim, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Takip listenize Küpe FM'i ekleyiniz ve tabii ki ara ara güzel sürprizlerimiz ve aynı zamanda ülkenizin, bölgenizin gündemi, radyonuzu, bizler, programlar, konuklar, her şey, ama her şey orada var diyorum. Sözü Mabel Matiz'e bırakıyorum.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İzduş'un yeni ürünlerine bayılacaksınız. Kalın lüks profiller, standartların üzerindeki cam kalınlıkları ve kireçlere veda edeceğiniz nanoteknolojiyle üretilen camlar İzduş'la banyolarınızda. İzduş Duşakabin Çorlu'da Ecevit Bulvarı'nda 0545 662 9621.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam. Simge ile devam edelim. Sevilmeye doy diye dinleyelim. Simge güzel bir aşk yaşıyor. Aşkını yayınlıyor. Her yerde gösteriyor sayfasında. Ve gerçekten de ne kadar mutlu olduğu gözlerinden okunuyor. Bir de ünlü birisi zaten kendisi koyduğu zaman bütün magazinciler fotoğrafı oradan alıyor. Bu arada geçen gün iddialı da bir çıkışta bulunmuş Simge. En iyi şarkıları ben yapıyorum demiş. Bakalım Simge'ye cevaplar kimden gelecek? Ne zaman gelecek? Heyecanla bekliyoruz efendim ve işte Simge sevilmeye doy diye.

0: Reklam. Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
1: Hesapla alışverişin tek adresi Çerkezköy'de. Tekros binlerce ürün çeşidi ve inanılmaz fiyatlarla açıldı. Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
2: Tekros, hesapla alışverişin tek adresi.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Mazhar Fuat Özkan var sırada. Mazeretim var asabiyim ben diyecekler. Şimdi konuyu nereye bağlayacağım? Dünya üzerinde 1 milyar 200 milyon kişinin ruh sağlığı yerinde değilmiş efendim. Son 30 yılda depresyon vakaları %31 artmış. Allah Allah, niye arttı acaba? Her şey de gayet güzel gidiyor der miyim? Diyemem tabii. Çünkü dünyaya baktığınızda özellikle salgından sonra kafalar bayağı karıştı. Zor günler geçirildi. Sonrasında da savaşlar, şunlar, bunlar, hiç de kolay günler geçirilmiyor. Çok normal bu durum. O zaman mazeretim var asabiyim ben.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

geldik bugün de programın sonuna. Küpe FM'den ayrılmayın efendim. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam güne vedada yine buradayım.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino Doblo Courier proje ücreti 15 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Slovenya'da yüksek başarılı bilgisayarla donatılmış Slovenya Yapay Zeka Fabrikası açıldı. Şirketler, araştırma kuruluşları ve kamu sektörü kullanıcılarına yapay zeka geliştirmeye yönelik kilit hizmetler sunması hedeflenen fabrikanın açılışını Slovenya Başbakanı Robert Golob yaptı. Açılışta konuşan Golob, yapay zeka konusunda geride kalmamak için çalıştıklarını belirterek fabrikanın bu konuda kendilerine yardımcı olacağını kaydetti. Golob, fabrikadaki süper bilgisayarın sadece bilim insanlarına değil, sanayi ve ekonomi olmak üzere birçok kesime açık olacağını vurgulayarak asıl ihtiyaç bu bilginin kullanılabileceği koşulların oluşturulması ve ekonomiye aktarılması. Yeni yapay zeka fabrikasıyla süper bilgisayarın en büyük avantajı da bu noktada ortaya çıktı. Fabrika bünyesinde kurulacak ulusal bir üretken yapay zeka platformu aracılığıyla vatandaşlara erişim sağlanması seçeneğinde değerlendiriyoruz ifadesini kullandı. Avrupa Komisyonu'nun Slovenya Temsilciliği Başkanı Jerneja Jugger ise Slovenya Yapay Zeka Fabrikası'nın açılışının yalnızca Slovenya için değil tüm Avrupa Birliği için önemli olduğunu belirtti. Jerse, fabrikanın Avrupa Birliği genelinde kurulmakta olan yapay zeka fabrikalarından biri olduğunu da aktardı. Slovenya ve Avrupa'da süper bilgi işlem teknolojileri ve uygulamaları geliştirmeyi hedefleyen Lüksemburg merkezli Euro HPC'nin ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında yapay zeka ekosisteminin gelişmesi, sanayi, kamu ve bilim alanlarında yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı bildirildi.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

herkesten kaçtın, en sonunda buldum sandın. Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

hepsi doldursanız olun. 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.